Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

içinde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Son 2, 3, 4, 5. Herkese günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar Avrupa. Ya bu mikrofonda bir sorun var. Bir saniye. Bence şimdi daha iyi olması lazım. Tamamen ekipmanımı değiştirmem lazım. Bunun için 10 bin euroya ihtiyacım olacak. O yüzden bugün itibariyle daha çok çalışmam lazım. Gece gündüz şu sistemi, evet şu anda daha iyi. İbrahim Elden yayında. Bugün radyo yayınımızı Otofay'dan gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un Bahçelievler ilçesinin göz bebeği. Kadir Has AVM-3'te Otofire'da bugün radyo yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Arabanızı bici bici yaptırmanın en güzel yeri yani. Acaba Mahmut abi bu sabah çok mu mutlu? Beni gördü ya, hayatı kaydadı bu. Hani böyle kapıda birisini görürsünüz ya. Tüh ya, yine mi bu ya? O kadar güzel böyle bana bir günaydın dedi ki bugün, normalde böyle sarılırdı. Kardeşim, kankam gelmiş. Diyorum ki Mahmut Bey burada mı? Ya acaba Mahmut abi beni görmekten sıkıldı mı? Bugün son gün mü? Acaba bugün son günümüz mü? Bir daha burada olmamalı mıyım? Ben Özay'ın oraya giderim yemin ediyorum. Eser kuaföre giderim abi ya. Haydi bakalım, günaydın. Leyla Mecnun aşk görsün dedik. Günün en güzel şarkısını... Tüm dinleyicilerimize, Yıldız Hanım da yolda bizleri dinliyordu. Enerji maksimum. Yıldız Hanım ses ver. Günaydın, Guten Morgen mesajları gelmeye başladı. Acaba beni çok mu seviyorlar, bakar mısınız ya? Yıldız Hanım, günün en güzel şarkılarını sevdiklerinize darman etmenin en kısa yolu radyoya kısa bir mesaj göndermek. Stuttgart aramızda mı Stuttgart? Oo. Almanya, Hollanda. Dövmeli Tülay hoş geldin. Oğlak kadını, yükselen oğlak. Özkan yine mi senin dövmeni merak ediyor? Ah şaka şaka, ablası artık merak etmiyor. Sabah yürüyüşüne çıkıyor. Ya bu çocuk ne yiyor, ne içiyor, ne besleniyor? Uyanır uyanmaz. Tülay ablam. Hem abla diyor hem dövmesini merak ediyor. Az değil bu çocukta vallahi. Kıymetli dostlar, Çiğdem aramızda Almanya'dan. Çiğdem ne yapıyorsun? Haydi. Acaba ben Stuttgart'a gelemiyor muyum? Bircan, sevgili Nuray abla, Çiğdem. Abi biletler çok pahalı kızlar, gelemiyorum. Şimdi siz de iş kadınısınız, sizde para çok ama bende yok. Haydi bakalım Çiğdem, Bircan, Figen. Güzeller güzeli, o güzel. Şimdi çok güzel bir WhatsApp grubumuz var. İbo'nun Melekleri diye grup kurmuşlar. Kıymetli arkadaşlarıma selam. Bircan'a, Nuray ablaya, sevgili Fatma'ya, sevgili Figen'e ve Çiğdem'e kocaman bir günaydın. Acaba Otofire'ın kahvesi çok mu güzel? Mahmut abinin suratı 5 karış bu sabah. Abi tamam ya, yayını yapıp gideceğim ya, tamam. Ooo, kimler aramızda? Zuhal abla, kimlerle dinliyorsun? Günaydın İbrahim. Sevdim, selamlar, sevgiler. Abla nereye gidiyorsunuz? Kim yanında? Gürcan abi mi? Ya var ya, buldun yakışıklı kocayı, geziyorsunuz tabii ya. Beni en yakın zamanda Gürcan abi acaba nereye götürecek? Çok merak ediyorum. Çatıya da çıkartmadı, Viyana'ya o kadar geldim. Gürcan abi... En güzel şarkılar sana da armağan olsun. Çiğdem Almanya'dan bir sürü kalpler kalpler. Ya Çiğdem görüyorsun değil mi? Nasıl geleceğim? Biletleri görüyor musun? 300 eurodan başlıyor. Ben hasta ve yorgunum demiş. Aa maalesef. Neyin var Çiğdem? Geçmiş olsun. Ya bu klimalardan dolayı sesim biraz kısık, kusura bakmayın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de bir kahve içeyim. Sonra Pindirinks içeceğim, devam edeceğiz.

Şimdi ard arda yeni şarkılarla devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, gelen tüm mesajlar için çok teşekkürler. İbrahim'cim, bir şarkı istesem çalar mısın? Tabii ki. İstikamet Türkiye, Bursa'ya geliyoruz demiş. Zuhal abla ve sevgili Gürcan abi, iyi yolculuklar, kazasız belasız inşallah. Güzel bir yolculuk diliyorum. Hazır mıyız gençler? O zaman yol boyu beni dinleyin. Size biraz sohbet edelim, goy goy yapalım. Ya bu yol bensiz çekilmez. Guten Morgen kanka, alles gut, bir yer dir. Ya Murat abi, beydir. Nasıl böyle mi okunuyor? Alles gut, alles gut, beydir. Doğru mu? Benim bu Almanca hocam nerede ya? Figen nerede ya? Figen, doğru mu okuyorum? Murat Erdat da günaydın. Murat abinin mesajıydı. Kanka günaydın. Alles gut, beydir. İnşallah doğru okumuşuz. Şöyle bir güzel bir şarkı seçin ya. Mesela güne güzel bir şarkı bırakalım. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Bu arada yarın sevgili Özlem Demir konuğumuz olacak. Özlem başarılı sanatçı ve sunucu. Çok değerli bir isim Türkiye'de. Bu arada yarın yayın yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Cumartesi sürpriz yayınım olacak. Haberiniz olsun. Yarın Türkiye saatiyle 10, Avrupa saatiyle 9'da yine yayındayım. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Kapının önünde bekliyorum şarkısını çalalım hemen ya. Vallahi süpersin ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı kıymetli dostlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Fırtınalı Kara Kışlar, enteresan bir şarkıymış bu ya. Bakalım hemen şöyle Fırtınalı Kara Kışlar. Gelsin mi şarkı? Herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Tam bir yol şarkısı. Ses ver. Ya klimadan dolayı biraz sesim kısıldı.

Yalnız bir şarkı var şimdi, muhteşem güzel. Bir sonraki hayatımda gel. Şarkının sözlerine bak ya. Ses ver Avrupa. İbrahim Elden yayınlar.

Edis olmamış. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, bu arada şarkılar nasıl? Southside Piercing, Nuray abla diyor ki günaydın İbo, seni dinliyoruz, çok teşekkürler. Eda çok teşekkürler İbocuğum, şu anda radyo başında dinliyoruz. Arabamda dinliyorum demiş Berfu, Almanya. Teşekkürler. İbocuğum en güzel şarkılar bana da armağan olsun. Teşekkürler. Nihal Hanım geldi. Sevcan Hanım geldi. Oo maşallah ne kadar güzel mesajlar varmış. Artı 43 660 130 1979. Guten Morgen İbocuğum diyor. Elif Hanım günaydın. Sevinç İstanbul'dan sana günaydın diyorum. Şimdi bazen dinleyicilerimizin mesajlarını biraz yoğun bir şekilde okuyorum. Neden? Çünkü ışık hızıyla belki o an İşte bir yerden bir yere giderken dinliyor. O yüzden bol bol yazın. Hemen ışık hızıyla size günün en güzel şarkılarını yollayayım. Bugün bol bol şarkı var. Bu pazar günü İstanbul Festivali'nde Gülşen'le Edin.

Ama gerçekten de ben de çok yakışırım ya. Ya canım kendim. Günaydın herkese, bir kez daha bir iyi sabahlar dileyelim. Acaba bugün benim modum çok mu iyi? Acaba çok mu mutluyum? Teşekkürler. Figen diyor ki Alman arkadaşım bayıldı. Bu çocuk ne diyor anlamıyorum Türkçe ama çok hoşuma gitti demiş. Allah Allah. Melanie. Melanie ve Figen bizi dinliyor. Alman arkadaşımız Melanie. Ben de şu anda sabah yürüyüşündeyim İbocuğum ama senin bildiğin yürüyüş değil diyor. Sağlık için yürüyorum. O da güzelmiş. Figen ve Melanie kocaman bir günaydın. Selfie yollamışlar. Figen şu an kur yapıyor. Biliyorsunuz ki Almanya'da sağlık için sevgili... Hani Melanie bu şarkıda oynamadı. İki göbek atmadı. İyi sabahlar. Tuğrul diyor ki benim şarkım ne oldu? Teşekkürler. Almanya'dan Esra. Viyana'dan sevgili Tuğba. İstanbul'dan sevgili Nurgül. Çok sevdiğim birisi var. Ona bir şarkı yollar mısın? Tabii ki. Günaydın elden. Çok sevdiğim bir tanecik aşkımla beraber yoldayım. Bahriye. Ne güzel bir isim var. Saçlarım nasıl olmuş demiş. Karamel attırdım İbocuğum. Eski tipimde bu demiş. Ya onu yorumlamayayım ya. Sanki eskisi daha mı iyi? Gülcan kusura bakma ama sanki eski halin daha iyi ya. Ya çirkin olmak için elinden geleni yapmışsın. Bir de üstüne para vermişsin. Çok geçmiş olsun ya Çiğdem. Seni dinliyorum diyor. Kardeşimle beraber dinliyoruz demiş. Çok teşekkürler. Çiğdem'in kardeşinin adı ne acaba? Samsun'dan gelmiş kardeşi. Samsunlulara da çok selam. Bu arada Atakum'u çok seviyorum ya. Sevgili Ebru... Çiğdem'in bir tanecik kardeşi. Ona da selam yollayalım. Ebru'ya da uygulamayı hemen indirt. Samsun'da bizleri dinlesin olur mu? Atakum'da ben Atakum'u çok seviyorum ya. Sosyete Atakum'da oturuyor. Acaba Yıldız Hanım'ın keyfi çok mu yerinde? Ses ver. Yurtta aşk. Ya Gülşen'in bu şarkısı gerçekten çok iyi ya. Kaldır kolları Viyana.

Sevgili dinleyenlerimiz, arda arda en iyi şarkılarla devam ediyoruz. Sevgili Yıldız'ın seçimi, bu şarkıyı çok seviyorum ve yolda bu şarkıyı dinlerken dans etmeye bayılıyorum diyor. Allah Allah. Hazır mısın? Sulanmamış bir çiçek gibi. Özey abi, dinliyor musun? Açtın mı radyoyu? Eser Kuaför bizi dinliyor.

İstanbul'da sevgili Özey abimiz bizleri keyifle dinliyor. En güzel şarkıları Eser Hair salonlarına armağanımız olsun. Kıymetli dostumun da çok kıymetli bir dostu yanında. Acaba Özey abinin yanında çok kıymetli Erman Çiçek var. Evet, Erman abi nasılsın? Bu güzel şarkı sizler için de armağan olsun. Trabzon Of cemaatinin çok sevgili, çok kıymetli abimiz, dostumuz. Erman abis, hazır mıyız? Erman Çiçek için geliyor. Tüm Of'lu dostlarımıza da selam olsun. Of cemaatinin kıymetli dostlarından, kıymetli büyüğümüz, abimiz. Erman Çiçek için, abi Erman abiye ne çalalım ya? Güzel bir şarkı yollayalım. Aslında bir tane güzel bir Karadeniz eseri olsa da dinletsek ya. Ne dinletelim? Karadeniz eseri ne dinletelim? Ne var sırada bak. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Özey abi yayından sonra geliyorum. Ses ver. Özey abi gelin de benimle biraz ilgilen ya. Özey abi de Samsunlu. Dostlara selam. Samsun çarşambalılara da selam yollayalım. Özey abi, Samsun'a gidiyorum bak. Şu anda Samsun'da beni dinleyenler var mı? Atakum'a geliyorum. Samsun. Onu da ekleyeceğim demiş kız kardeşim de şu artık an itibariyle bizimle diyor. Ne kadar güzel. Ebru hazır mıyız? Samsun. Çiğdem ve kardeşi Ebru için. Ebru bizi takipte etsin Instagram'dan. İbrahim Elden TV sayfasından da takipleri bizi bekliyoruz. Özey abi.

Abi çok özür diliyoruz. Erman Şişik sevgili Erman abimize selam yollayalım. Ya Mahmut abi sen bizim aramızı bozdun ya. Erman Şişik sevgili Of cemaatinin kıymetli büyüklerimizden abim.

Euro ve üstü beni daha mı mutlu ediyor? Şaka şaka, burada herkes 100 bin euro altı da gelebilir. Ama 100 bin eurosu olup da üstü olanlarla ben ilgileniyorum. Arabalarını ben alıyorum. Güzelce yıkatıyorum, temizletiyorum. Abi 100 bin eurosu olup benim yanıma gelenler daha mutlu oluyor yani. Acaba ben şu anda daha mı mutluyum? Abimizin 100 bin euro ve üstü var çünkü. Abiyi böyle yanıma alayım ya. Mahmut abi. Şimdi Esra diyor ki, İbrahim'cim ben de otelde dinliyorum seni. Resepsiyondaki İkbal Hanım çok sevdi seni, artık bundan sonra hep dinleyecekmiş. Çok teşekkürler ya Esra'cım. Eser Kuaför. En güzel şarkı. Murat abi diyor ki, Eser Kuaför Güneşli'ye yakın mı demiş. Abi bize her yer camlı kahve. Camlı kahve de yakın yakın. Gel güzel bir saç bakımı yapalım sana ya. Murat abi şu eurolarını harca ya. Samsun'a ne zaman geliyorsun demiş. Vallahi önümüzdeki günlerde Samsun'a gitmem lazım Çiğdem'cim. Ebru Hanım'a da çok selam. Acaba pide mi, da bana pide mi ısmarlayacak? Samsun'a gidip de bir pide yemez miyim ya? Samsun'un nesi meşhur ya, ben bilmiyorum ki. Özey abi, Samsun'a gidince ben Özey abinin adını veriyorum. Genellikle para vermiyorum. Ama Ebru Hanım beni güzel bir yere götürecekmiş. Hadi bakalım. Çiğdem Hanım ve Ebru Hanım için. Ve Yıldız Hanım, bir şarkı seçer misiniz gitmeden? Aa, bu şarkı çok iyi ya. Bana gelsin. Ayrılmayın. Bu arada iki dinleyicimize Penti'den mayo hediye edeceğim bugün. Penti yaz bittiği bomaya verecek. Otofire'dan bugün bir şey yok mu abi? İç dış bakım bir şeyler yok mu? Kapattık mı dükkanı? Bugün yok mu? Abi verelim bir şeyler ya. Abi bu Malatya Darendeliler genellikle zengin olur. Ama bizim abi çok cimri ya. Eskiden cömertti, veriyorduk 3-5 araba böyle yıkar. Yok, bugün veremiyormuşuz. Neyse. Verelim ya, abiden olsun ya. 100 bin euro ve üstü olan abiden olsun. Çiğdem ne diyorsun? Ne diyor? Samsun tabii ki pidesi çok meşhur demiş. Aynen. O zaman pideler Ebru Hanım'dan.

0: doyamıyorsam.
1: Kimler aramızda bir bakalım. Kahvaltıda seni dinliyoruz demişler. Çok teşekkürler. İbrahim'cim ben de sana fındık getireceğim demiş. Aa ne güzel ya. Bugün Samsun, Ordu, Giresun, Karadeniz beni çok seviyor ya. Acaba çok fındık yemek iyi midir? Hadi bakalım. Sevgiler, selamlar. Samsun burada diyor. Çok teşekkür ediyorum. Samsunluları seviyorum ya. Ben doğuluyum ama Karadeniz aşığı birisiyim. Elazığlıyım. Tabii Elazığ'ı da çok seviyorum. Diyarbakır, Urfa. Oralar bizim bölgeler. Ama işte Bingöl, Tunceli. Bizimkiler hep orada. Malatya. Bir bölüm işte. Ama geçen sene biliyorsunuz 7 bölgenin tamamını gezdim. Köy, kasaba, belde. Hakkari'ye aşık oldum. Yüksekova. Oradan Şırnak'a geçtim. Şırnak'tan Cizre. Aşırı iyi ya. O yüzden doğunun her noktası Muş. Biraz Bitlis, Batman yaptım. Şimdi bu sene de bugünlerde bir Karadeniz'e gideceğim şimdi hemen. Bir Samsun yapayım, bir Trabzon. Biliyorsunuz geçen sene oralara da gittim ama bu sene Eylül'de yapacağım. Çok önemli bir işim var oralarda. Almanya'dan sonra mı olur, önce mi olur bilemem. Ama Stuttgart'a hemen bir an önce gelmem lazım. Stuttgart biletleri çok pahalı ya. Yemin ediyorum çok pahalı ya. Şöyle aranızdan birisi çıksa da sponsor olsa hiç hayır demem. Vallahi hayır demem ya. Değil mi Mehmet abi? Birisi dese ki şu anda bizim Stuttgart'ta Almanya'da dinleyicilerimizden İbocum dese, canım dese, ya 300 euro'nun lafı mı olur bana yaz dese, bu cuma günü ne hayır işler ya. Bütün duaları kabul olur ya. Acaba Stuttgart gidiş dönüş bileti 300 euro bana gerçekten çok mu ya? Kalbimi verdim gitti al senin olsun tepe tepe kullan. Hadi durma gör beni der beni sev beni. Tüm yakışıklılara gelsin. Var mı aramızda radyo dinleyicilerimizden yakışıklı dinleyicilerimiz? Hadi bakalım elleri kaldır, kaldır elleri. Şöyle bakalım kimler aramızda. Eser kuaför diyor güneşliğe yakın mı? Murat abi yakın yakın. Geldiğine götüreceğim seni. Festivalde beni de götürür müsün İbocum demiş. Yayından sonra ara beni demiş. Stuttgart'tan Nuray ablam. Ablam. Benim güzeller güzeli ablam. Mehmet abi görüyorsun değil mi? Bak. Bizim böyle bir aile bağımız var. Bak yayından sonra ara beni. Ya ben sana aşığım ya. Ya acaba sen aşk mısın? Kaldır kolları. Artı 43 660 130 19 79. Şimdi bizim bir can var tamam mı? Dünyalar tatlısı. Anka Premium Event. Bir de Nuray ablam var. İkisine gerçekten aşırı mutlu oluyorum. Fatma uyuyordur şimdi kızıyla. Çiğ'den büyük bir ihtimal kız kardeşinin şu an kahvaltı hazırlıyordur. O da şu anda. Abi canım pide çekti ya. Kahvaltıyı bugün az yaptım. Hakikaten şimdi var ya bir Samsun pidesi olsa da yesek ya.

Bu arada Kore biletimi alan Dilara Hanım'a çok teşekkürler. Gidiş dönüş Güney Kore'ye gidiyorum biliyorsunuz. 20 Ekim'de Kore'deyim. Reshlab kremleri inşallah beni Kore'ye götürüyor. Bir 10 gün Kore'de olacağım 20 Ekim. 28 gün özür diliyorum. 28'inde dönüş biletim var. Kadıncağız Kore'ye almış bileti be. Stuttgart bileti nedir yani? Hadi durma, gör beni, ver beni, sev beni, yakışıklı. Ben senin ablanım, bir tanem demiş. Her zaman yanındayım demiş. Ya sen aşksın ya. Teşekkürler benim Nuray ablam, güzeller güzeli. Benim kaç tane güzeller güzeli ablam var ya. Bence Nuray ablam. Stuttgart burada mı? İbocuğum en güzel şarkıları sana darman ederim demiş. Sana Samsun pidesi ısmarlayacağız, söz gel demiş. Çiğdem sen Samsun'da mısın şu anda? Aa Çiğdem Samsun'da. Ne zaman dönüyorsun? Çünkü benim bir tane arkadaşım var Özel. Şimdi o büyükten Samsun'a gidecek arabayla. Beni de atar orada, ne yapayım? İnşallah sokakta bırakmazlar beni. Samsunlar beni sever. Gideyim de bir pide yiyeyim, geleyim ya. Bir gün kalıp döneceğim.

Sevgili dinleyenlerimiz, İbrahim Elden yayında. İstanbul Festivali'nde konserler devam ediyor. Bu akşam Mor ve Ötesi var. Yarın akşam Tiesto geliyor İstanbul'a. Dünyaca ünlü DJ Tiesto yarın Türkiye'de. Pazar günü Gülşen Veydiz var ve İbrahim Elden 16 Ağustos'a kadar festivalde olmaya devam ediyor.

Ya ben bu şarkıyı tüm güzel dinleyicilerime armağan ediyorum. Teşekkürler. Mehtap diyor ki günaydın, seni dinlemek bana müthiş bir mutluluk veriyor demiş. Türkan Hanım, Sevinç Hanım çok teşekkürler. İbrahim'cim bence günün en güzel şarkılarını ben hak ediyorum ya. Çünkü ben seni her gün sabah dinliyorum demiş. Olur mu ya? Senin gibi yüzlerce binlerce dinleyicimiz var. Acaba 10 Eylül'de mi dönüyor Almanya'ya sevgili Çiğdem? Samsun'dayım şu anda. Hadi gel diyor pidas. Arkadaşlar ben pide yemeye Samsun'a gidiyorum. Zuhal abla Gürcan abiyle beraber Bursa'ya gidiyor. Oo. Abla neydi o İskendercinin adı? Çok güzeldi dönercinin adı ya. Gelim de bana güzel bir döner ısmarlayın ya. Gürcan abim. Bursa. Bursa bana 2 saat zaten. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Beni götürür götürür. Sıkıntı yok. Bursa'ya yakın 2 saatlik yol yani bu yeni yoldan. Bir İskender yiyip gelirim. Bir pide yiyip de Samsun'a gidip gelmem lazım. Acaba şu anda aşırı derecede çok mu mutluyum? Bir alem, her halin başka bir güzelle sevdiğin belli. Pindrinks İbrahim Elde'nin sponsoru. Biliyorsunuz ki Pindrinks'te güne harika şarkılarla başlıyoruz. Viyana'da tüm Türk marketlerinde.

0: Bence bu şarkı bana gelsin çünkü ben de çok güzelim demiş. Kübra, Düsseldorf. Almanya, Düsseldorf, burada mıyız?
1: Çok güzelsin, çok çok güzelim seni.
0: Almanya'dan Eda, günaydınlar, herkese selam.
1: Çok çok güzelim.
0: Arabada seni dinliyorum demiş. Eda hoş geldin. Sen Almanya'nın neresindensin Eda? Herkese çok selam. Kimlerle dinliyorsun arabada? Ve Eda, Almanya'dan bir giriş yaptın, sistem çöktü ya. Sistem kapandı vallahi, bir daha açalım. Almanya'dan Eda aramızda.
1: Çok güzelsin, çok.
0: İbocuğum, Atina'ya ne zaman gidiyorsun demiş. 21'inde Atina'dayım. 4 Eylül'de Viyana'dayım.
1: Çok güzelsin, çok.
0: Sonrasında Almanya'ya geçiyorum.

Şimdi çok kıymetli bir arkadaşım var festivalde. Bana sponsor olmak istiyor. Bu arada İstanbul'da çok güzel iki festival var. Biri Kadıköy'de. Kalamış Festivali. Çok teşekkürler. Bir de İstanbul Festivali. Ne kadar güzel ya. Orada da ismini ve markasını duyurmak isteyen iki arkadaşım var. Tamam, duyuralım. O benim işim. Arkadaşlar, İbrahim Elden ekstra işlerle daha çok mutlu. Ha doğru ya, Melike dönermiş. Buyur gel İbrahim demiş. Geleceğim de abla ya. Allah Allah. Gürcan abimi göreceğim, ona bir sarılayım. Senle de alışveriş yaparız hep beraber. Emin ablayı da alırız. Nevşehir'e geçeriz sonra. Kartları patlatalım, kredi kartlarını bol bol. Günün şarkısı geliyor. Hazır mıyız?

Anka Premium Event. Sevgili Bircan geldi. İbocuğum, neredesin sen ya? Kahve molası verdim ve sıradaki şarkıyı özellikle bana yollar mısın? Bütün şarkılar sana gelsin ya. Bircan bizim için çok kıymetli. Stuttgart, hazır mıyız? Anka Premium Event. Sevgili Bircan, sevgili Çiğdem, Samsun'da Çiğdem ve Ebru, Çiğdem ve kardeşi. Sonra sevgili bizim Nuray ablam bir tanecik. Sevgili Fatma uyuyordur gerçi, onu uyandıramadık bir türlü. Bir de Figen ve Melina. Melina mıydı kızın ismi ya? Alman. Selam yollayalım. Evet, ben Almanya'da çok dinliyorum İbocuğum ama ilk kez mesaj atıyorum demiş. Çok teşekkürler Şebo, Şebnem. Almanya'nın, bu nasıl okunuyor ya? Okuyamadım ki. Ya Eda, bunun bana Türkçesini yazsana. Samsun, Ceyhan, Hatay, W, Edirne, Rize, Trabzon, Edirne. Nasıl okunuyor ki bu? Şeht, Vet falan fıstık, bilemedim ya. Unna, Unna diye mi okunuyor? Teşekkürler. Eda, bizi kim aracılığıyla dinliyorsun ve nereden dinliyorsun? Ailene ve sana çok selam. Ne kadar güzel ya, Almanya'da. Bir türlü okuyamadık ama hangi bölge olduğunu. Rezil olduk. Bak, Almanca hocam geldi. Figen diyor ki Melanie diyor. Melanie ismi. Alman Melanie için. Ve sevgili Zina'ya gelsin. Zina, Melanie. Abi görüyorum Mehmet abi, Almanlar bile beni dinliyor. Melanie ve Zina, selam yolluyorlar. Çoktandır anladım senin gün. Senden selam bekliyorlar. Zina ve Melanie, onlar güzeller güzeli. Hazır mıyız? Kur'da bizleri dinliyorlar. Bak, Almanya'da kur ne demek biliyor mu abi? Kur demek böyle sağlıkla alakalı terapi yapıyorlar. Yani Alman hükümeti, devleti belirli bir hak sahibi olan kişilere işte diyor ki gel burada 3 hafta kal, 2 ay kal. İşte beli ağrıyan, psikolojik sorunları olan, şekeri olan, bilmem ne olan. Abi böyle bir tesis olamaz. Çok güzel. Gerçekten aşırı hoşuma gitti. Ve bizim Figen de orada aşık olacak. Kendine bir tane koca bulmaya gitti. Biz kur yapmayı yanlış anladık. Ya sen balsın ya. Melanie ve Zina'ya kocaman bir günaydın. Figen. Figen böyle taş gibi olup gelecek bizim yanımıza. Önce kur yapacak orada. Sağlığını koruyacak. Sonra bizim etkinliğimize, Anka Premium Event'in kendi aramızda düzenlediğimiz etkinliğe katılacak. İbocuğum, bence Samsun'da sana iki tane nokta söyleyeyim, orada yemek yemelisin pidenin dışında demiş. Sıra bana... Vallahi bilmiyorum artık, Çiğdem'le Ebru beni nereye götürürse. Erkekleri yendi, bak zaman değişti, sabırlar tükendi, yalvarmak çok eskidendi. Evet, bugün şımartma paketimiz var. Bugün bir dinleyicimizi Radisson, Mertel Radisson Hotel, Koalya Spa'ya yollayacağım. Bir dinleyicimize de özellikle hediyelerimiz bugün ard arda olsun. Ah bak, Mehmet abimden de güzel bir hediyemiz olsun. Şimdi artı 43-660-130-1979. Aa, logomuz da var bak, ne kadar güzel. Viyana FM logosunu da eklemiş. Abi bugün bir dinleyicimize ilk arayana mı verelim? Yani ilk arayan ya da ilk mesaj gönderen bir kişiye böyle evde sağlık, gerçekten çok kıymetli. Buradan sevgilerimizi iletelim. Nefes, bunu ben şöyle, Nefes Medikal değil mi? Özel Nefes, Özel Nefes Medikal ailesine evde bakım. Bugün bir dinleyicimize, sevgili Mehmet Bey ve tüm ekibini kutlayalım. Çekmeköy'de ama bütün İstanbul'da gerçekten evde bakım çok kıymetli. Bugün Viyana FM dinleyicilerine, bir dinleyiciye evde bakım hediyemiz olsun. Ya ne kadar güzel, çok kıymetlisiniz ya. Nefes Medikal ailesine çok teşekkürlerimizi iletelim. Özel Nefes Medikal ailesi, evde bakın bir dinleyicimize hediyemiz olsun. Sağlığımızda her zaman yanınızdayız diyor. Bizim için de çok kıymetli Özel Nefes Medikal ve evde bakım. Bugün bir dinleyicimize hediyemiz olsun. Bazen özel anlar oluyor ya arkadaşlar, kendimizi her zaman iyi hissetmeyebiliriz. Bazen bir serum yaptırmak istersiniz ya da gerçekten kendinizi kötü hissettiğiniz zaman buradan Özel Nefes Medikal ailesine, Mehmet Bey'e ve tüm ekip arkadaşlarına selam yollayalım.
acaba ben de kendimi kötü hissettim. Mesela benim sesim kısıldı. Şimdi bir serum yapsak iyi olurdu bana. Şu an ne yapacağım? Arayacağım, diyeceğim ki acaba bana bir bakım yapabilir misiniz? Bir tane de ben hak etmedim mi? Ben de bir tane hak ettim ya. Şu anda kendimi daha mutlu hissetmek için acaba ben bir vitamin serum mu hak ettim? Abi o serumdan sonra ben İstanbul'dan Stuttgart'a koşarak giderim. Özel Nefes Medikal ailesine Mehmet Bey ve sevdikleri

Şimdi günaydın mesajları var. İbocum benimle ilgili yorum yapmadın. Acaba Kübra'cığım güzelim aşırı güzelsin. Tamam mı? Böyle bir güzellik yok. Yani köpükle beraber her gün seni dinliyorum. Benden bahsetmedin, beni çok üzdün demiş. Aşk olsun İbocum. Ah, Düsseldorf. Ne diyeyim ya?

0: Bizi spa'ya yolla, yolculuk bizi yoruyor demiş. Acaba spa'ya ben mi gideceğim? Tüh ya, yer kalmamış ya. Anladı bunları iki lafın arasında ellerin hatırını. Ya bir tanesin Zuhal abla. Yolladı öylesine. Ya Gürcan abi. Sen nerelerdesin ya? Bu Gürcan abi bizi ne arıyor? Bir kardeşi var, ne hatırımızı soruyor. Gözden uzak olan gönülden darak olur be. Ah ama biz yine seni seviyoruz be Gürcan abi, ne yapalım? Bu kısacık hayatta seviyoruz seni be. Günaydın Hollanda'dan Ayşe.
1: Günaydınlar İbo. Sabah enerjimiz Türkiye'den, Isparta'dan. Kocaman kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hayatımda bir şey eksik diyordum. Ne diye düşünüyordum. Ya Viyana FM. Evet, Viyana FM. Çok çok selamlar.
0: Harikasın Mehmet abiye çok selam yollayalım. Kazanan ismi WhatsApp'tan yazarız. Nefes evde bakıma teşekkürler. Şimdi... bence günün enerji selfisi gelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda Isparta'dan bana mavi gül bulabilir misin ya? Gerçekten Ayşe, ayrı yılda senden bir şey istiyoruz ya. Bunu da yap yani. Olur mu? Gözlerini benden. Salim abi bizi dinliyor. Harika bir Trabzon spor formasıyla. 61,5 of ya. Salim baba, burada mıyız? Salim abi çok doğal bir insan ya. Dün Yeşilçam sinema kafede çok eğlendik vallahi. Tekrarlayalım en kısa zamanda. Evin Cast Ajans ailesi olarak gerçekten çok güzel bir etkinlik yaptılar. Ben de çok mutlu oldum. Bu arada radyomuz %16.4 büyüdü. Ve bu gerçekten bizim için çok kıymetli. %16.4 büyümüşüz. Acaba biz çok mu büyüyoruz? Semra Sima dinliyor. Sakarya'dan. Semra Hanım çok başarılı sanatçımız. Çok kıymetli bir oyuncu. Ona da çok selam yollayalım. Semra Sima'nın şarkısı Yeter tüm dijital platformlarda. Sana mavi gülü bulacağım. Vallahi bul beni, ara ya Ayşe lütfen. Halladı, kulladı, Fatma Gül nerede? Onu da uyandırsana, bir selfie yollayın. Olmadı, öylesine aşkını bana adadı, aldanırım. Fatma Gül'ün suçu ne? Ne yaptınız çoluk çocuk? Yalan, komple sen... Mehmet nerede? Kendisi... Mehmet klima takıyordur ya şimdi. Gözlerini benden halladı, kulladı, iki lafın arasını, ellerin hatırına beni doladı. Acaba bugün bana Güllüoğlu'ndan tatlı gelir mi baklava? Mahmut abi beni dinliyor musunuz şu anda? Mahmut abi beni dinliyorsa benim baklavamı lütfen bugün özellikle ister misin? Bir arayabilir misin Güllüoğlu'nu? Ya canım benim gerçekten baklava çekti biliyor musunuz? Vallahi bak. Ya yarın getirse bana yemem. Bugün olursa olur. Bugün baklava, bana bir dilim baklava verenin bütün duaları kabul olsun. Amin. Amin diyormuşuz. Vallahi çok güzel ya. Gürcan abi.
2: Selam Eyba kardeşim. Gözden uzak. Sen gönlümde yakınsın ama. Ben seni her zaman seviyorum. Sana ara, ben aramıyorsam. Yani ne olmuş yani, değil mi? Seviliyorsun kardeşim. Biz de Sıla yolundayız. Ana vatana yoldayız. Şu an Sırbistan'da. Sırbistan'a doğru ilerliyoruz. Zuhal dinlemekte. Ben de araba sürmekte. Seviyorum seni.
0: Ya sen bir tanesin ya. Gürcan abim benim kankam ya. Zuhal ablam ve Gürcan abi yollarda, Sıla yolunda. Türkiye'ye doğru geliyorlar. Kaldır kolları. Zuhal abla. Bugün sen co-pilotsun. İkinci pilot. Yardımcı pilot. Zuhal ablacığım bak, Gürcan abimin kahvesi, suyu. Pindirinksi eksik olmasın. Bak o pindirinksleri bol bol sever. Çünkü o böyle enerji vermesi lazım. Memoşum demiş Hollanda'da çalışıyor, kocasını bırakmış ne yapsın? Fatma Gül de Antalya'da. Yarın gelecek demiş. Ah ne kadar güzel. Ya. Sen şu anda Antalya'da mısın, Isparta'da mısın?
3: Bu aşkı ziyan eden. Üzülsek de nafile canım kadere.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim Ayşe, Insta'dan yazın bana. Mavi güller gerçekten, ama boyalı olmayacak. Mavi gülü gerçekten çok önemsiyorum. Benim için çok kıymetli. Isparta'dan mavi gül varsa lütfen bana kaç adet biliyor musun? Tam 99 tane lazım.
3: Yaş bak mutsuzuz ikimiz de.
0: Parası neyse vereceğim. O konuda param var.
3: Bu gece ay bile dolunay olmuş.
0: Acaba gülleri kime götüreceğim? Bu gece... Acaba mavi gülün anlamını bilen kadın ömür boyu benden gidemez mi?
3: Sana biliyorum ben de ikimiz için. Sonsuz teşekkürler sana ziyan.
0: Her kadına bir gül veriyormuş.
3: Ay bile dolunay.
0: Ay yo yo, şaka şaka. Şaka yapıyorsun gibi. 100 kadına mı? Şaka be. Acaba İbrahim Elden 99 gülü kime verecek? Düşünsenize birisinden 99 tane gül alıyorsunuz. Aba! Nerede böyle erkek ya? Bir de Isparta'dan mavi gül, bak boyasız. Sadece Isparta'da bir noktada yetişiyor. Yani bunu siz İstanbul'da, Batman'da ya da ne bileyim Viyana'da, orada Hollanda'da sadece bir noktada yetişiyor. Keşke biz, kafam hiç çalışmadı. Kadın zaten Hollanda'dan geliyor. Ah İbo ya. Ne güzel Ayşe, Hollanda'dan bana getirecektin.
3: Bu aşkı ziyan eden. Üzülsek de nafile canım, kadere boyun eğilmez.
0: Günaydın, cumamız mübarek olsun demiş İbo. İbo Bey çok teşekkürler, Allah kabul etsin.
3: Yaş oldun, süzüldün göz.
0: Gönül Hanım nasıl keyifler? Sevgili Gönül de bizi her zaman dinler ve dinletir. Acaba Gönül bizi nereden dinliyor?
3: Öyle yazılmış yollar ayrılmış, bak mutsuzuz ikimiz de.
0: 3 evlilik yaptım. Kocam bugüne kadar bana bırak mavi, normal gül bile getirmedi demiş. Aa. Ya gül getirmedi diye de kötü anlamında olmaması lazım.
3: Mutluluk için artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için.
0: Figen ne yolladın kız, öyle fotoğraf atmış.
3: Sana ziyan olan bir aşk için. Bu gece
0: bak yolda ne bulduk demiş.
3: Ağlıyor bak bizim için. Bu gece sensin.
0: Bu ne ya, gözlük mü? Gözlük kılıfı mı?
3: İçin artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için. Sonsuz de...
0: Belki sıcakta kadıncağız üstünü başını çıkartmış atmıştır Figen, yani kötü düşünmeyin. Bir tane şey bulmuş, üst şeyi bulmuş da.
3: Bu gece sensiz diye bir sayfa açtım.
0: Yolda bikini bulabilirsiniz bu arada. Bu çok normal bir şey yani.
3: Nasını diliyorum ben de iki...
0: Almanya'da kurda belki sıcaktır 40 derece millet.
3: Ziyan olan bir aşk için.
0: Abi nasıl bir kur ya bu? Yemin ediyorum ben anlamadım yani. Ben olsam tam benlikmiş yani bu kurlar.
1: İbo ben kışın İstanbul'a gelirsem Hollanda'dan sana İstanbul'a...
0: Dur kız, en güzel yerinde internet gitti. Dur bir daha. Baştan konuş. Dur, anlamadık çünkü. İbo dedi, kışın dedi. Evet.
1: İbo ben kışın İstanbul'a gelirsem Hollanda'dan sana İstanbul'a mavi gül getirebilirim.
0: Sen yine Isparta'dan bak Can'a ya. Olmadı, Mehmet'e de söyle, Mehmet bana kargo yapsın. Mehmet benim kankam ya.
4: Bu nasıl bir nasip? Vurdum duymaz. Ben ardında yaşlı keman.
0: Viyana'nın bir tık dışında oturuyoruz ya. O yüzden demiş. Gönül Hanım hoş geldiniz.
4: Ne yiyeceğiz ne deneyeceğiz.
0: Siz bana yazın nerede oturuyorsunuz. Ben her yerini biliyorum. Macaristan'a biraz daha yakın. Biz burada Macaristan'a daha yakın bir noktada oturuyoruz demiş. Burgenland diye bir yermiş. Burgenland. Güzel yer. Gençliğimin geçtiği yerler. Burgenland.

0: sen İbocum ya demiş. Biz bir tane bulamıyoruz. Sen 99 tane gülü kime vereceksin diyor. Acaba benim gönlüm çok mu geniş?
1: Ah sen deli kız ne güzel bakıyor.
0: Yok ya. Mavi gülü çok seviyorum o yüzden.

acaba Şopran'a mı yakınsın yoksa acaba bizim bugün dinleyicilerimiz ard arda en güzel şarkıları mı istiyor? Gelsin bakalım. Kimler yolda dinliyor? Yolda dinleyenlerden mesaj alabilir miyim? Yolda dinleyenler. Acaba bana bir çay mı ısmarlaması lazım Mehmet'in? Acaba şu anda Otofire ne çay ne kahve eskiden sorardı. Abi ne içersin? Diyor ki Mehmet diyor ki abi diyor sen diyor zengin sosyete yerlerine gidiyorsun. Acaba çay mı içmeliyim? Çok kahve içtim ya. Valla kahve içeyim tamam. Zaten kahve çekirdeklerinin hepsini ben bitirdim zaten buranın. Biraz mesafe var demiş. Yakın değiliz. Bugün bir dinleyicimize evde bakım vereyim ya. Valla bugün bir kendini iyi hissetmeyen, hali keyfi olmayan bir dinleyicimize evde bakım vereyim ya. Acaba bana mı bakmaları lazım? Evde bakım. Valla nefes evde bakımdan bugün bir dinleyicimize evde bakım verelim. Bir serum yapalım ya. Klima beni çarptı yemin ediyorum. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Babacığım Macaristan'a gel de keyfimiz yerine gelsin demiş. Ya yok ya Macaristan'da ne işimiz var ya. Teşekkürler Mehmetçiğim adamsın. Abi Macaristan'a gittik bu Eda kocası falan hep beraber. Özgür. Abi hiç beğenmedim ya. Vallahi Macaristan'da çok övüyorlar. Yok Macar masajı bilmem ne masajı falan. Hikaye abi. Böyle bir gittik bizi böyle bir giyinme kabin gibi bir yere soktular. Perdeli merdeli bir yer. Dedim nerede sedye? Ne sedyesi beyefendi yere uzanın. Ulan dedim nereye düşürdük ya? Dedim Eda ben buraya girmek istemiyorum. Kadıncağız da 80 euro para vermiş. 2 tane 160 euro yazık dedim hani parası yanmasın. Gittik abi. Karanlık böyle bir de temiz de değildi. Hiç bana göre değil Nine bir daha asla. Macaristan maceramı bir tek Macaristan'da ekmek arası çorbayı çok sevdim. Ekmeğin içine çorbayı koymuşlar. Abi çok iyi ya ekmek arası çorba içtim. Bir de çok güzel etleri vardı o da güzeldi ya. Sonra beni Eda şeye götürdü bir de orası da güzeldi. Meksika restorantına.

Çok sevdim. Uzaklaştıkça ona daha çok aşık oluyorum demiş. Allah Allah. Ya yazmayın şöyle şeyler. Bir insandan uzaklaşıyorsanız uzaklaşın. Seviyorsanız da sevin. Ama şunu asla yapmayın. Denenmişi bir daha denemeyin. Nine asla. Asla denenmiş bir daha denenmez.

Acaba ben çok mu mutluyum bu sabah? Kahvaltıyı göndermiş. Peynir, zeytin. Oh ne kadar güzel var. Isparta kahvaltısı. Her şey hazır İbo. Ayşe eline sağlık ya. Fatma'yı ara hemen, yayına gelsin şu anda. Biraz makara yapalım. Fatma Gül'ü ara hemen canım. Aa bakar mısın ya? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Ya aynen Gönül Hanım ya. Çok şöyle size söyleyeyim. O kadar gittik geldik ama met ettikleri kadar değildi ya. Bir daha da gitmem yani. Ha tabii ismini söylemiyorum nereye gittiğimin. İsmini söylemek çok etik olmaz. Eşimle beraber dinliyorum ya. Bayılıyoruz ikimiz de sana. Yolda dinliyoruz demiş. İbo ya Macaristan'da nereye gittin aslında? İki tane yer var demiş. Valla bilmiyorum, bir yere götürdüler. Ha, çok önemli değil ya. Çünkü ismini falan da söylemediğim için bilmezsiniz orayı.

Diyor ki Eda'nın selamı var demiş. Aleyküm selam. Sen de çok selam söyle. Gönül Hanım, Pandorf daha güzel değil mi ya? Pandorf'u ben çok seviyorum ya. Pandorf'a beni kim götürdü ilk ya? Onun Zuhal ablayla Emine ablayla mı gittim ya? Oo, Gönül Hanım gözleme yapmış. Ya bir tanesiniz ya. Bak diyor, lahmacun demiş. Börek lahmacun. Bana da bir tane ayırın ya Gönül Hanım.

Hiç gittim mi de götüren yok demiş. Nereye? Yalnız biz olalım, sahipsiz o geceler. Canı sağ olsun, bir tane ayırırım İbo'ya. İbo Bey, teşekkürler Gönül Hanım. Nereye götüren yok Gönül? İbo'cum bence sen gerçekten her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Çünkü çok tatlı bir insansın. Instagram'da bakıyorum, çok güzel paylaşımların var demiş. Ya ben biraz böyle seviyeli paylaşımları seviyorum ya. Ya gittiğim yerlerin çoğunu atmıyorum. Ben bir yerlere gidiyorum. Yani o kadar güzel yerlere gidiyorum, çoğunu atmıyorum arkadaşlar. Bana kızıyorlar, diyorlar ki niye atmıyorsun? Ben her gittiğim yerin bir fotoğrafını, videosunu paylaşmayı sevmiyorum ya. Pandorf'u ben de çok seviyorum demiş. O zaman Bircan beni Pandorf'a götür ya.

Gönül diyor ki ben Pandorf'a beni götüren yok demiş. Vallahi kim götürür? Pahalı oralar yani. Ben götüremem. Zuhal ablam, Zuhal ablamla beraber gittik ya. Zuhal ablayla Emine ablam. Şimdi bazı arkadaşlarımız var bizi her zaman dinleyen ama yeni dinleyicilerimiz de. Mesela Belçika'dan sevgili çok kıymetli Özgül Hanım geldi. Belçika'ya çok selam. Neredeydin bunca zaman? Bu arada Şeyma Hanım'ın tavsiyesi üzerine dinledim sizi diyor. Radyodaki sesi bir dinle çok hoşuna gidecek demiş. Link attı bana. Bu arada ilk kez dinliyorum ve gerçekten hoşuma gitti demiş. Acaba ben hoşunuza mı gittim yayınım? Yayın ben değil. Firdevs Hanım çok teşekkürler. İnşallah yine gideriz ya. Dönerler senden demiş abla ya. Vallahi çok güzeldi döner ya. Ya şimdi ben Zuhal ablayla Emine ablayı çok seviyorum. Bizim ailemiz onlar. İnşallah onları ben İstanbul'daki yeni evime de davet edeceğim. Gürcan abiyi, Zuhal ablamı, Emine ablamı, bir de Murat abimi falan. İşte Şenol abi, Esin ablam. Ya kim geliyorsa bizim onlar hepsi çok kıymetli. Onları seviyorum bir de. Ondan sonracığıma onları güzel bir de yemek hazırlayayım böyle güzel güzel. Güzel bir sofra kurayım. Şimdi Zuhal abla diyecek, hey bu ha, biz gelince bize yaptırırsın. Abla ne olacak yani? Kardeşinizin evi yani.

Selamlar demiş. Emin ablam da geldi. Ayrıca buradan Zuhal ablana da, Gürcan abiye de çok selamlar. Hayırlı yolculuklar diliyorum demiş. Emin ablam, Emin Erdatlı. Ablama gözleme yemeğe de gideceğim ya. Murat abinin arabasına atlayacağım. Murat abi, geze geze gideriz be kral. Konum atarız, belki Gürcan abimler de gelir. Çok iyi şarkı ya. Acaba bu şarkı bana mı gelmeli?

ben sana 500 euro kredi açarım demiş. Ne kredisiymiş? Kübra diyor ki

Hazır mıyız? Ya ben bu şarkılara bayılıyorum ya. İbrahim'cim diyor, hibenin gerçek anlamı tüm her şey senin anlamında. Geri vermemek şartıyla. Aa, ne kadar güzel bir kelimeymiş hibe.

ya çok iyi ya. Gönül de diyor ki süper. Gerçekten herkesin bir yorumu var. Teşekkürler radyoya renk katan. Herkese teşekkür ediyorum. Yoğurtlu ıspanak. Gerçekten bugün aramızda olmasını çok isterdik. Her cuma günü onunla böyle bir aslında bir program da yapmayı çok istiyorum. Yoğurtlu ıspanak dinliyorsa ona da bir günaydın dileklerimizi iletelim. Acaba yoğurtlu ıspanakla biz muhteşem ikili miyiz? Yoğurtlu ıspanakla yayın yap diyenleri görebilir miyiz? Yoğurtlu ıspanağı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok özel bir radyocu. Yoğurtlu ıspanağa günün şarkısını gönderelim. Şöyle burçlarla ilgili bir makara röportaj yapalım yoğurtlu ıspanakla.

Yoğurtlu ıspanakla yayın yap diyenler gönder gelsin. Teşekkürler. Yarın 8-8 demiş. Ne o ya? Teşekkürlerimizi iletelim. Astrolojide farklı bir gün demiş. Bir isim alabilir miyiz? 8-8. Bir isim alabilir miyiz? Yarın bu arada 8-8 astrolojide farklı bir gün diyen bir dinleyicimiz. Ya isimleri bazen kaydedecek ama yaz dönemi olduğu için biraz geç kaydediyor arkadaşlarımız.

0: İbocuğum selamlar, ben Seda, seni çok seviyorum demiş.
1: Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu?
0: İbo Bey kaç yaşındasınız demiş. Vallahi 40 yaşındayım ya. Tüh ya, yaş alıyorum ya.

Yoğurtlu ıspanağın herkese çok selamı var. Bu yoğun ilginiz gerçekten çok kıymetli. İnşallah. Ben de çok isterim gerçekten. Allah uzun ömür versin demiş. Amin. Sevgili Gönül. Sensizliğin zorluğunu. Acaba Gönül günün şarkısını kime yollamalı? Fark ettin. Gönül burcunu yazsana bakalım. Gönül'ün burcu neymiş? Yine çık yoluma. Aldın aklımı. Dile benden. Numarasının sonu 09 ile biten, astrolojiyle ilgilenen kıymetli arkadaşımızın ismini de bir alalım. Ya bende şöyle bir sorun oldu. Şimdi benim kıymetli dinleyicilerimin astrolojiyi hep böyle radyoya ben getirdim valla. Burç yorumları falan. İşte yenilikler, etkinlikler, işte bil kazan, bul kazan ya da soru cevaplı birçok yayınlara katkı sağlayabildiysem ne mutlu. Tabii ben daha değişik içerikler de hazırlıyorum orada radyo için. Ben diyor terazi burcuyum. Ondan sordum demiş. Sesin çok genç geliyor da merak ettim demiş. Amin. Gönül valla ben genç, zaten genç bir adamım ya. Genç adam. Genç adam İbrahim Elden. Çok komik ya diyor. Bence olmalı. Harika yorumu var demiş. Teşekkürler. Bu şarkılarımızı da sevgili Yoğurtlu Ispanak ve onu sevenlere de armağan etmiş olalım.

0: yer. Yoğurtlu ıspanak yedin bizi unuttun diyor. Ya çok iyisin ya.
1: Yakışır bir gözyaşım geçer senin.
0: Fatih Bulut'tan bir şarkı. Benim aşkım. Abla hangisi? Dur bakayım. Yoğurtlu ıspanak yedik unuttuk vallahi. Ya. Fatih Bulut benim aşkım. Hemen Zuhal ablam ve sevgili Gürcan abime yollayalım. E tabi aşk kitosu yanında, keyfi yerinde. Adamı bir bırak bir yüzsün ya, bir yüzsün ya, şöyle bir açılsın. Adamı bir bırak bir sal ya. Vallahi billahi ya. Gürcan abimle gideyim bir Kıbrıs'a. Vallahi billahi ya, bir adamları bir salın ya. Allah Allah. Yalnız terazi burçlarının enerjisini taşıyor musun gönül? Terazi deyip geçme. Türkiye'de olan annem ve kız kardeşim için onlara selam. Konya'da sevgili abime demiş. Ne kadar güzel ya. Hazır mıyız gönül?

0: gelsin.
1: Artık düzenli beslenmem lazım. İzmir Çiğli Hülya bizi dinliyor mu? Herbalife burada mı? Bir dinliyorsa bir el sallar mısın? Anons yapacağım.
2: Ya da fazla bakarsan ya aşık olursun ya da olay çıkar. Ben seni uyandırayım bebeğim.
3: Kış kış cinler kış kış.
1: İbo Bey bugün çok mutlusun demiş. Acaba nedeni ne? Acaba İbrahim Elden bugün çok mu mutlu? Birazdan nazar mı değecek ona? Az sonra sesi mi kısılacak?
4: Allah Allah!
1: Yapıştır! 300-500
0: Yandan.
1: Çıldırmak serbest vallahi. Sizi muhteşem bir hafta sonu hazırlayacağım. Bu arada yarın sabah yayındayım. Yarın sabah Türkiye saatiyle 10'da yayın.

Ya yakınlarda bir düğün yok mu arkadaşlar? Kurtlarımızı döktük ya. Zuhal ablam, Gürcan abim. Bakayım görseli video. Çok iyi ya. Abla sen var ya. Allah sana uzun ömür versin ya. Zaten Gürcan abiyle bütün ömrün uzun olur zaten. İyi ki varsınız vallahi. Çok iyisiniz ya. Dışarıdan böyle güzel de video atmışlar bana. Mutlu oldum. Şimdi gençler, saat ilerlemiş. Benim şu an veda zamanım. Vallahi çok aşırı mutlu oldum. Gürcan abi Pindrinks'i almış yanına. Harika bir foto. Miami'ye mi gittiniz? Neresi bu? Şu an Bursa'da mısınız? Neredesiniz? Seve seve. Ya bir şey söyleyeyim, aşırı güzel ya. Vallahi çok mutlu oldum. Sana olan hasretim gözyaşımda. Anne bunu atlatabilir. Geleceğim ya, 3 gün kaldı. Murat abin geliyor. Nasıl mutlusun demiş. Aynen, Murat Erdat'tı. Çok mutluyum kanka. Gel de böyle gezelim ya. Yiyelim içelim. Acaba seni kebapçıya mı götüreceğim? Oynamayı, gerçekten halay çekmeyi çok seviyorum demiş. Gönül, kim sevmez be. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Bu arada Instagram'dan aranızda beni takip almayan var mı bakalım. İbrahim Elden TV. Hemen o güzel narin parmaklarınız bir takip edin. İbrahim Elden TV takiplerinizi bekliyorum. Diyarbakır yoluna çalar mısın demiş. İbocuğum dövme yaptıracağım. O zaman Nuray abla doğru adres. Ben sana atacağım numarasını. Kübra'cığım bir dövme yaptır ama senin seçtiğin bir dövme olsun. Ya benim seçtiğin dövme seni mutlu etmez. Ben ya ahtapot seçerim ya ejderha seçerim ya. Gönül takibi aldın mı Instagram'dan İbrahim Elden TV? Bravo. Şenay takibi almış. İzzet Bey çok teşekkürler. Gürcan abi ve Zuhal abla renk kattınız. Güzel video ve selfieleriniz, çok tatlısınız. Özellikle Yeşilçam Sinema Kafe'de yayın yapın. Yoğurtlu ıspanakla çok eğlenceli olur demiş. Salim abi çok teşekkürler. Semra Sima, hazır mısın Semra? Ses ver. Çok seviyorsunuz Semra'nın şarkılarını ama Oksijen geliyor yakın zamanda. Ona da çok selam yollayalım. Artı 43-660-130-1979. Vallahi oynadım, karnım acıktı ya. Vallahi oynadım, zıpladım, bir yemeğe çıkayım hemen. Burada çok güzel bir etçi var bildiğim. Gideyim de böyle bir keyif yapayım, bir ziyafet çekeyim ya. Paramı yiyeyim biraz. Ali abim 6 aylık maaşımı yatırmış. Ah benim canım yakışıklı patronum. Pindrinks Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Pindrinks sıfır şeker, sıfır kalori, sıfır pişmanlık. Pindrinks. Çok yakında Pindrinks'e bir reklam filmi çekiyoruz Viyana'da. Viyana'daki reklam filminde acaba kim oynayacak? Ayşe diyor ki bak ben yanıma Pindrinks'te geldim demiş. Ya Ayşe süpersin ya. Hollanda'dan Isparta'ya gelmiş ve Pindrinks içiyor. Harika bir lezzet Pindrinks demiş. Teşekkürler Ayşe. Siz de Ayşe gibi Viyana'daki tüm Türk marketlerinden Pindrinks'i alabilirsiniz. Bintat süpermarketlerinde de var 22. Viyana'da. Korneaburg'da ve birçok şubesinde. Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. Şeref abi yeni birkaç şube aç da keyfimiz yerine gelsin ya.

Günün şarkısını Herbalife ailesine armağan edelim. Hülya Hanım nasılsınız? Çok kıymetlisiniz. Bu güzel şarkı İzmir Çiğli Herbalife ofisinden Hülya Hanım ve tüm takipçiler için gelsin. Hazır mıyız Hülya Hanım? Ben o kadar sağlıklı besleniyorum ki shake'imi içtim, çayımı içiyorum. Aloe vera'mı kullanıyorum. Aloe vera çok iyi bu arada. İyi geliyor. Omega'yı falan hepsinden birer tane. İyi ki varsınız Hülya Hanım.

İbo'cum ben de 2 günlüğüne İstanbul'a geleceğim. Benimle de ilgilenir misin demiş İpek. İpek maalesef ya. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. O aralar çok fazla misafir ağırladım. Bütün eurolarım bitti. Kanka sen 6 aylık maaş aldıysan ben 2 hafta kalayım demiş İstanbul'da Murat abi. Nine Murat Erdatlı. Tüh ya, dün bütün paralarım bitti ya.

0: Yarın sabah yayındayım bu arada. Ekstra yayın yapıyorum. Biliyorsunuz ki bazen uçağım oluyor. İşte bir yerlere gidiyorum falan. Hani maaşım kesilmesin diye ekstra yayınlar yapıyorum. İşte yarın yayında olacağım. İşte bazen pazar geceleri giriyorum. Ekstra giriyorum ki hani dediğim gibi işte Atina uçuşum olacak mesela. Cuma sabahım 21'inde. Ondan sonra cuma başka. İşte önümüzdeki günlerde belki bir yere giderim falan. Biz yazı böyle geçiriyoruz. Anlaşıyoruz bir şekilde Ali abiyle. Ben biraz fazla yayın yapıyorum. Çok da mutlu oluyoruz. Kendi aramızda çok cici oluyor yani. Teşekkürler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle İbo'cum.
1: Yine çık yoluma, aldın aklımı.
0: Sen malzemeleri al, beraber yaparız yemekleri demiş. Aynen ya abla, çok güzel. Harika malzemeler alalım. Sen yeter ki yap yani yemeği. Bir tanesini.
1: Söyle sevdiğin bize ne lazım.
0: Zuhal ablam ya. Zuhal ablam çok güzel yemek yapıyor. Emine ablam da öyle. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Bugün bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı aşırı mutlu oldum. Gönül çok teşekkürler. Valla Pandorf'a mutlaka git. Burada Türkiye'deki ailene çok selam. Bizi kimlerle dinliyorsun bilmiyorum. Eşin, çocukların. Onlara da çok selam yollayalım. İbo'cum benim mesajımı oku demiş Meltem. Tabii ki okurum. Zuhal ablaya selam demiş. Asuman teşekkürler. Ayşe Fatma Gül uyuyor mu? Fatma Gül'ün suçu ne? Valla bu mavi güllerle ilgili Instagram'dan yazın bana. Bu güzel şarkıları onlara da armağan edelim. Bu arada Antalya'ya geleceğim. Antalya hangi gün, hangi tarih gelirim bilmiyorum. Ayın kaçında Antalya'dasınız? Gençler.

Ya Instagram'a İbrahim Elden yaz çıkıyor zaten. Bağlantıyı nereden yollayayım? Instagram'a İbrahim Elden TV yazsan çıkar gönül. İbo Bey, teşekkürler. Firdevs Hanım, çok sağ olun. Hadi kaçtım ben. Allah'a emanet olun. Yarın sabah çok kıymetli bir konuğum var. Burada olacak. Özlem Demir. Arzular uçmuş durukta, içelim aşk. Değerli sanatçımız ve sunucu Özlem Demir. Yarın hem sanat camiasını hem TV hayatını, her şeyi konuşacağız burada. Ya, söz biter, gözler konuşur ya. O ne zevk, o ne ıstırap, aşıksan. 13, 14, 15 Ağustos'ta Antalya. Ha, tamam. Ya, söz biter, gözler konuşur. Ben de o tarihlerde oradayım.

Selam, ben Sibel. Nasılsın? Arkadaşım ve kuzenimle beraber dinliyoruz. Senin olsun, tepe tepe kullan. Hadi durma, gör. Kaçmadan git diyor ya. Olmaz, bir anda gitmem lazım. Günün selfisi gelsin bakalım. Hadi veda selfileri gelsin. Zuhal abla ve Gürcan abiden geldiği. Murat abi sen de yolla. Asuman sen de yolla. Gönül at bakalım bir selfie. Son halinizi bakalım hafta sonuna. Salim abi attı selfie. Çok mutlu gelmiş vallahi. Çiğdem ve kardeşi biz her zaman artık dinletecek Ebru'ya da. Çocuklarıyla beraber dinliyor. Ne kadar güzel. Artı 43 660 130 19 79 Stuttgart'tan Anka Premium Event sevgili Bircan'a selam verelim. Nuray ablama kocaman bir selam. Southside Piercing, iyi ki varsın Nuray. Güzeller güzel ablama da selamı yollayalım. Ne kadar çok ablam var benim ya.

Emoji değil ya, selfie diyorum. Ne yapacağım ben emojiyi? Valla bu bütün emojileri de size alıştırdım. Fotoğraf, Murat abi çok komiksin ya, gözlükler şekil. Kanka saç sakal birbirine girmiş. Sen gel İstanbul'da bakalım sana. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu saç sakal 50 euroya da toparlanmaz. Acaba sen orada mı tıraş olsan? Şaka şaka gel. Ya seni seviyorum kral ya. Şimdi Hamburg'da tıraş olmaya gittim. Bir baktım şey yazıyorlar hani seans ücretleri falan. Aa dedim ne kadar güzel ya, çok ucuzmuş, 20 euro. Veririm dedim, 20 euro'm var. Abi neyse ben 20 euro'yu cebime koydum. Saçlarımı güzel böyle kestiler falan, tasarım. Sonra işte yıkadı, bir şeyler yapıyor. Cildime krem sürüyor, saçlarımı falan, ne diyorlar ona, keratin mi diyorlar, onu yaptı falan. Abi ödeme işine geçtik, ne kadar, 60 euro. Abi 20 euro yazıyordu, niye 60 vereceğim şimdi durduk yere? Abi yıkama ayrıymış, keratin ayrı, bilmem ne ayrı. Sadece kesim ücreti 20 euroymuş. Şaka mı ya, 60 euro verdim var ya. Tansiyon, şeker, kolesterol hepsi çıktı.

Burada hepsi 15 euro. 15 euro mu? Murat abi bence sen orada yaptır. Sen bence yarın randevunu al. Valla ciddi söylüyorum, 15 euroya hemen yaptır. Adam burada 15 euroya makası eline almaz. Hadi ben gidiyorum, sizi çok seviyorum. En güzel günler sizlerle olsun. Kocaman kokulu kokulu öpüyorum hepinizi. Kokulu kokulu derken gerçekten müthiş bir parfüm geldi bana. O güzel kokuyla öpüyorum. Allah'a emanet olun, beni özleyin. Yarın aynı saatte, yani Türkiye saatiyle 10, Avrupa saatiyle 9'da yayındayım. Konuğum var, Özlem Demir. Yarın konuğum olacak. Ne kadar uzak, tahmin bile etme, bırak. Sadece çevirme göz. Feel nothing.

0: Biyonev'den. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Pazar günleri mağazalar açılsın girişimi sürüyor. Neos Partisi Viyana'da mağazaların pazar günleri de açılabilmesi için yeni bir girişim başlattı. Mayıs ayında Eurovision öncesinde gündeme gelen ancak sonuçsuz kalan öneri Neos ekonomi sözcüsü tarafından yeniden gündeme taşındı. Parti pazar günü alışverişlerine yönelik mevcut kuralların esnetilmesini istiyor. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. Bisikletli polisler 8500 ceza yazdı. Avusturya'da bisikletli polisler 2025 yılında 8500'den fazla tutanak düzenlerken 10.600 para cezası kesti. Ülke genelinde 450'den fazla özel eğitimli bisikletli polis görev yapıyor. Bunların yaklaşık 160'ı Viyana'da bulunuyor. Bisikletli polisler özellikle şehir merkezleri, yaya bölgeleri, parklar ve bisiklet yollarında görev yapıyor. Viyana'da U4 metro hattı yeniden açıldı. Viyana'da yaklaşık bir aydır kısmen kapalı olan U4 metro hattı yeniden tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Kentte devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tramvay ve S-Bahn hatlarında kısıtlamalarsa sürüyor. Asfalt sıcaklığı 66 dereceye aştı. Viyana'da aşırı sıcaklar nedeniyle yüzey sıcaklıkları tehlikeli seviyelere ulaştı. Greenpeace'in ölçümlerine göre merkez tren istasyonu önündeki asfalt 66,3 dereceye kadar ısındı. Stad Park'taki metal bir kaydırakta ise 66,6 derece ölçüldü. Uzmanlar bu sıcaklıklardaki yüzeylere temas edilmesi halinde yanık riski bulunduğu konusunda uyarıyor. Avusturya'da aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Salı günü Viyana'da 41 derece ile kırılan sıcaklık rekoru, çarşamba günü saat 15.40 itibarıyla Bettdorf-Altenburg kasabalarında ölçülen 41,2 derece ile yeniden egale edildi. Viyana Lobau'da büyük yangın. Viyana'nın 22. bölgesinde Lobau ormanında çıkan yangınla itfaiye ekipleri gece boyunca mücadele etti. Yüzlerce itfaiyeci saat 1'e kadar bölgede görev yaparken gece boyunca düzenli kontroller gerçekleştirildi. Çarşamba sabahı 7'de söndürme çalışmalarına yeniden başlandı. Zorunlu Almanca kursuna 1700 çocuk katıldı. Viyana'da ilkokula başlayacak yaklaşık 1700 çocuk yaz döneminde düzenlenen zorunlu Almanca kurslarına katıldı. Şehir yönetimi Almanca yeterliliği olmayan çocukların eğitime daha iyi hazırlanabilmesi için kurs kontenjanını geçen yıllara göre 4 katın üzerinde arttırdı. Polis kaçan sürücünün lastiklerini ateş etti. Viyana'da trafik kazasının ardından polisten kaçan bir sürücü, şehir genelinde uzun süren kovalamacının ardından Simmering'de yakalandı. Kaçış sırasında sürücünün birden fazla trafik kazasına neden olduğu belirtildi. Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklerini ateş etti. Macaristan plakalı aracın sürücüsü gözaltına alınırken neden kaçtığına ilişkin soruşturma sürüyor. Graz-Viyana uçuşları tarihe karışıyor. Avusturya Hava Yolları yaklaşık 60 yıldır hizmet verdiği Graz-Viyana iç hat uçuşlarını kademeli olarak sonlandırıyor. Kararın kısa mesafeli uçuşların ekonomik olarak sürdürülebilir olmaması, hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşım politikaları kapsamında alındığı belirtildi. Bu güzergahta yolcuların ağırlıklı olarak demir yolunu tercih etmesi hedefleniyor. Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11-17 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Avusturya'da klima kurulumu kolaylaşıyor. Avusturya hükümeti artan sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerine klima kurulumunu kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca okullarda öğrencileri aşırı sıcaklardan korumak amacıyla gölgelendirme, serinletme sistemleri ve diğer sıcaklık önlemlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni uygulamalarla hem konutlarda klima kullanımının önündeki bürokratik engellerin aşılması hem de eğitim ortamının yaz sıcaklarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Viyana'da bulutlu ve sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 25, gündüz ise 34 dereceye kadar çıkacak. Beşiktaş deplasmandan avantajlı dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin Kralove takımını 1-0 mağlup etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

그렇게 부탁할게요. 속에

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Pazar günleri mağazalar açılsın girişimi sürüyor. Neos Partisi Viyana'da mağazaların pazar günleri de açılabilmesi için yeni bir girişim başlattı. Mayıs ayında Eurovision öncesinde gündeme gelen ancak sonuçsuz kalan öneri Neos ekonomi sözcüsü tarafından yeniden gündeme taşındı. Parti pazar günü alışverişlerine yönelik mevcut kuralların esnetilmesini istiyor. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. Bisikletli polisler 8500 ceza yazdı. Avusturya'da bisikletli polisler 2025 yılında 8500'den fazla tutanak düzenlerken 10.600 para cezası kesti. Ülke genelinde 450'den fazla özel eğitimli bisikletli polis görev yapıyor. Bunların yaklaşık 160'ı Viyana'da bulunuyor. Bisikletli polisler özellikle şehir merkezleri, yaya bölgeleri, parklar ve bisiklet yollarında görev yapıyor. Viyana'da U4 metro hattı yeniden açıldı. Viyana'da yaklaşık bir aydır kısmen kapalı olan U4 metro hattı yeniden tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Kentte devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tramvay ve S-Bahn hatlarında kısıtlamalarsa sürüyor. Asfalt sıcaklığı 66 dereceye aştı. Viyana'da aşırı sıcaklar nedeniyle yüzey sıcaklıkları tehlikeli seviyelere ulaştı. Greenpeace'in ölçümlerine göre merkez tren istasyonu önündeki asfalt 66,3 dereceye kadar ısındı. Stad Park'taki metal bir kaydırakta ise 66,6 derece ölçüldü. Uzmanlar bu sıcaklıklardaki yüzeylere temas edilmesi halinde yanık riski bulunduğu konusunda uyarıyor. Avusturya'da aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Salı günü Viyana'da 41 derece ile kırılan sıcaklık rekoru, çarşamba günü saat 15.40 itibarıyla Bettdorf-Altenburg kasabalarında ölçülen 41,2 derece ile yeniden egale edildi. Viyana Lobau'da büyük yangın. Viyana'nın 22. bölgesinde Lobau ormanında çıkan yangınla itfaiye ekipleri gece boyunca mücadele etti. Yüzlerce itfaiyeci saat 1'e kadar bölgede görev yaparken gece boyunca düzenli kontroller gerçekleştirildi. Çarşamba sabahı 7'de söndürme çalışmalarına yeniden başlandı. Zorunlu Almanca kursuna 1700 çocuk katıldı. Viyana'da ilkokula başlayacak yaklaşık 1700 çocuk yaz döneminde düzenlenen zorunlu Almanca kurslarına katıldı. Şehir yönetimi Almanca yeterliliği olmayan çocukların eğitime daha iyi hazırlanabilmesi için kurs kontenjanını geçen yıllara göre 4 katın üzerinde arttırdı. Polis kaçan sürücünün lastiklerini ateş etti. Viyana'da trafik kazasının ardından polisten kaçan bir sürücü, şehir genelinde uzun süren kovalamacının ardından Simmering'de yakalandı. Kaçış sırasında sürücünün birden fazla trafik kazasına neden olduğu belirtildi. Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklerini ateş etti. Macaristan plakalı aracın sürücüsü gözaltına alınırken neden kaçtığına ilişkin soruşturma sürüyor. Graz Viyana uçuşları tarihe karışıyor. Avusturya Hava Yolları yaklaşık 60 yıldır hizmet verdiği Graz Viyana iç hat uçuşlarını kademeli olarak sonlandırıyor. Kararın kısa mesafeli uçuşların ekonomik olarak sürdürülebilir olmaması, hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşım politikaları kapsamında alındığı belirtildi. Bu güzergahta yolcuların ağırlıklı olarak demiryolunu tercih etmesi hedefleniyor. Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, aşağı Avusturya ve Burgenland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11-17 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Avusturya'da klima kurulumu kolaylaşıyor. Avusturya hükümeti artan sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerine klima kurulumunu kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca okullarda öğrencileri aşırı sıcaklardan korumak amacıyla gölgelendirme, serinletme sistemleri ve diğer sıcaklık önlemlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni uygulamalarla hem konutlarda klima kullanımının önündeki bürokratik engellerin aşılması hem de eğitim ortamının yaz sıcaklarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Viyana'da bulutlu ve sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 25, gündüz ise 34 dereceye kadar çıkacak. Beşiktaş deplasmandan avantajlı dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin Kralove takımını 1-0 mağlup etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM haber. Viyana FM. Gurbette.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Biyomer. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Pazar günleri mağazalar açılsın girişimi sürüyor. Neos Partisi Viyana'da mağazaların pazar günleri de açılabilmesi için yeni bir girişim başlattı. Mayıs ayında Eurovision öncesinde gündeme gelen ancak sonuçsuz kalan öneri Neos ekonomi sözcüsü tarafından yeniden gündeme taşındı. Parti pazar günü alışverişlerine yönelik mevcut kuralların esnetilmesini istiyor. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. Bisikletli polisler 8500 ceza yazdı. Avusturya'da bisikletli polisler 2025 yılında 8500'den fazla tutanak düzenlerken 10.600 para cezası kesti. Ülke genelinde 450'den fazla özel eğitimli bisikletli polis görev yapıyor. Bunların yaklaşık 160'ı Viyana'da bulunuyor. Bisikletli polisler özellikle şehir merkezleri, yaya bölgeleri, parklar ve bisiklet yollarında görev yapıyor. Viyana'da U4 metro hattı yeniden açıldı. Viyana'da yaklaşık bir aydır kısmen kapalı olan U4 metro hattı yeniden tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Kentte devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bazı tramvay ve S-Bahn hatlarında kısıtlamalarsa sürüyor. Asfalt sıcaklığı 66 dereceyi aştı. Viyana'da aşırı sıcaklar nedeniyle yüzey sıcaklıkları tehlikeli seviyelere ulaştı. Greenpeace'in ölçümlerine göre merkez tren istasyonu önündeki asfalt 66,3 dereceye kadar ısındı. Stad Park'taki metal bir kaydırakta ise 66,6 derece ölçüldü. Uzmanlar bu sıcaklıklardaki yüzeylere temas edilmesi halinde yanık riski bulunduğu konusunda uyarıyor. Avusturya'da aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Salı günü Viyana'da 41 derece ile kırılan sıcaklık rekoru, çarşamba günü saat 15.40 itibarıyla Bettdorf-Altenburg kasabalarında ölçülen 41,2 derece ile yeniden egale edildi. Viyana Lobau'da büyük yangın. Viyana'nın 22. bölgesinde Lobau ormanında çıkan yangınla itfaiye ekipleri gece boyunca mücadele etti. Yüzlerce itfaiyeci saat 1'e kadar bölgede görev yaparken gece boyunca düzenli kontroller gerçekleştirildi. Çarşamba sabahı 7'de söndürme çalışmalarına yeniden başlandı. Zorunlu Almanca kursuna 1700 çocuk katıldı. Viyana'da ilkokula başlayacak yaklaşık 1700 çocuk yaz döneminde düzenlenen zorunlu Almanca kurslarına katıldı. Şehir yönetimi Almanca yeterliliği olmayan çocukların eğitime daha iyi hazırlanabilmesi için kurs kontenjanını geçen yıllara göre 4 katın üzerinde arttırdı. Polis kaçan sürücünün lastiklerini ateş etti. Viyana'da trafik kazasının ardından polisten kaçan bir sürücü, şehir genelinde uzun süren kovalamacının ardından Simmering'de yakalandı. Kaçış sırasında sürücünün birden fazla trafik kazasına neden olduğu belirtildi. Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklerini ateş etti. Macaristan plakalı aracın sürücüsü gözaltına alınırken neden kaçtığına ilişkin soruşturma sürüyor. Graz-Viyana uçuşları tarihe karışıyor. Avusturya Hava Yolları yaklaşık 60 yıldır hizmet verdiği Graz-Viyana iç hat uçuşlarını kademeli olarak sonlandırıyor. Kararın kısa mesafeli uçuşların ekonomik olarak sürdürülebilir olmaması, hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşım politikaları kapsamında alındığı belirtildi. Bu güzergahta yolcuların ağırlıklı olarak demiryolunu tercih etmesi hedefleniyor. Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgerland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11-17 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Avusturya'da klima kurulumu kolaylaşıyor. Avusturya hükümeti artan sıcaklıklar nedeniyle ev ve iş yerlerine klima kurulumunu kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca okullarda öğrencileri aşırı sıcaklardan korumak amacıyla gölgelendirme, serinletme sistemleri ve diğer sıcaklık önlemlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni uygulamalarla hem konutlarda klima kullanımının önündeki bürokratik engellerin aşılması hem de eğitim ortamının yaz sıcaklarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Viyana'da bulutlu ve sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 25, gündüzse 34 dereceye kadar çıkacak. Beşiktaş deplasmandan avantajlı dönüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin Kralove takımını 1-0 mağlup etti. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Slesnitsi. Viyana FM. Gurbette.

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.09 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşamda birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün sorusunu birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum. Hakan Altun bizlerle birlikte olacak. Gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Haberi olsun diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sizce unutmak mı daha zor, intikam almadan yaşamak mı? Neden diye sorduk. Sizce unutmak mı daha zor, intikam almadan yaşamak mı? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Şimdi bazı mesajlar, bazı cevaplar her zaman olduğu gibi bugün de program öncesinde gelmeye başladı. Yalnız onlara geçmeden önce güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum. Bir de şunu hatırlatalım, bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Hüseyin Ay bizlerle birlikte olacak. Unutmam seni diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Hemen şöyle gelen mesajlardan bir tanesine dönmek istiyorum.

Sevgili Dinçer, selamlar Arabesk'in kralı, bu gece sadece sessizlik ve senin şarkılar var demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefalar getirdin güzel kardeşim. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Valla bugün ben de arabesk için buradayım, ne yalan söyleyeyim. O yüzden ilk saatte konuşabildiğim kadar konuşma taraftarıyım. Çünkü konuşmadan da yapamıyorum. En çok bu yüzden bu mesleği seçtim ve sevdim diyebilirim. Daha doğrusu önce sevdim, sonra seçtim. İnsanın sevdiği işi yapmasıyla alakalı şöyle bir gerçek var abi. Ne kadar para kazanırsan kazan, o para dünyanın en bereketli parası oluyor. Çünkü keyfi başka, zevki başka. Sen kazanıyorsun. Bunun mutluluğu başka. Verdiğin emeğin karşılığını alıyorsun. O verdiğin emeği gören birileri var. Her ne kadar zaman zaman görmeyenler fazla da olsa. O yüzden şayet kendin kazanıyorsan, para gerçekten bereketli oluyor. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Ya da bazılarımız yetinmeyi biliyor. O da güzel. Ve sevgili Hilmi, selamları, iyi yayınlar. İntikam almadan yaşamak daha zordur. Unuttuğun zaman intikam ateşi de kalmaz. Ama şayet unutamazsan, İçine işlemiş bir şeyler var demektir. Bu intikam duygusu değildir aslında tek başına. Belki ne yaşadığımı bilirse aklı başına gelir diye düşünürsün. Aklın devreden çıkar. Bazen öfken, bazen de üzüntün gözünü kör eder. O yüzden intikam almadan yaşamak tabii ki de daha zordur demiş. Değil mi? Bir şeyleri unuttuysan zaten senden iyisi, senden mutlusu yok. Ama unutulmuyor da, bir şey söyleyeyim mi? Aslında unutulmadığının da hepimiz farkındayız. Bu travmalar vesaire hep buradan geliyor. Efendim, Melih Görgün bizlerle birlikte olacak. Hasret diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hani aşk adamı öldürür deniyor ya. Bence aşk adamı öldürmez. Aşk adamı hayata bağlar. Ama şarkıda dediği gibi hasret adamı ölüden beter edebilir abi. Yine öldürmez ama bir ölüm aratır yani. Bir isyana sürükler. Çünkü arada sevgi vardır. Ama ilk olarak özlemle birleşmiştir. Arada sevgi varsa özlem zaten bundan kaynaklı oluşur. Ama şöyle bir durum var. Yan yanayken de özlemek lazım. Yan yanayız diye sevgi olup da özlem biterse sevgi tek başına bir ilişkiyi ayakta tutmaz. Sevgi, saygı, özlem, bunların hepsi bir ailede olması gereken şeylerdir bence. Dolayısıyla ben hani diyorlar ya, bir yerden sonra aşk ölüyor, sevgi kalıyor, saygı kalıyor falan. Yok baba ya, öyle bir şey yok. O bizim kendi kendimizi kandırmacamız. Aşk ölmez abi, niye ölsün? Ölmez de öldürmez de. Aşk güzel şey. Ve sevgili Ahmet amcamız demiş ki, evlat zor sormuşsun, eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin sevgili Ahmet amcamız. Unutamadığın birinden zaten intikam almaya çalışmazsın. İntikam almaya çalıştığın birini çoktan gözden çıkarmışsın demektir demiş. Değil mi? Zaten birini unutmaya çalışıyorsan, unutmayı kafaya koyduysan intikam alma yoluna girersin. Zaten unuttuysan intikam niye ki? Sen onu unuttuysan o seni zaten unutmuş, zamanında boş vermiş ki sen onu unutmak zorunda kalmışsın. Kimden neyin intikamını alıyorsun? Bu intikam değil ki. Bu senin kendi egonla verdiğin savaş, her ne kadar sen bunun böyle olduğunu kabul etmesen de. Kabul edilmiyor çünkü insan hatayı kendinde aramayı bilmiyor. Halbuki kendimizde hata arasak düzeltmenin de peşine düşeriz. Ve böylece her şey, değilse de birçok şey çözülür. Sevgili Murat abimiz bizlere kulak veriyor. Selam, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar kardeşim. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin abi. Kendisine ve Erdat'la ailesine bütün güzel çalışmaları armağan edelim. Merve Özbey, ödeştik diyelim ardından. Bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından. Günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Haydi bakalım. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım. Sesindeyim huzurlu, nazarsız, mutlu, su gibi akan bir yayın olsun. Bugünkü ilk şiire talibim ve ikinci saatteki üçüncü şarkıya talibim. Şansıma ne çıkarsa artık demiş. Çok enteresan. İkinci saatteki üçüncü şarkı. Bu durum biraz da riskli. İkinci saatteki üçüncü şarkıyı ben de bilmiyorum ama şöyle bir bakayım. Oh, iyi kurtardık. Olur. Sorunun cevabına girecek olursak, unutmak daha zor. İntikam belki anlık öfkeyi susturur ama unutmak kalbinin gerçekten iyileşmesi demek. O da öyle bir günde olmuyor sevgililerimle demiş. Neden olarak da unutmak daha zor. Çünkü intikam bir seçimdir ama unutmak zaman ve kalbin birlikte başardığı bir şeydir. Bazen de unutmak zorunda kalırsın, değil mi? Ölüm bunun en büyük örneklerinden biridir. Biri hayatından tamamen çıkar. Unutmazsın belki ama zaman zaman unutmak durumundasındır. Hayat devam edebilsin diye. O yüzden evet, galiba unutmak daha mı zordur bilinmez. Belki tartışılır ama daha acıdır. Yerine göre, şekline göre, neden unutmak zorunda olduğuna göre değişir ama zannediyorum genel itibariyle daha zordur. Güzel bir cevaptı. Teşekkür ediyorum kendisine. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirelim, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. İkinci saatimizde ikinci şiirimiz için sizlerden akla, mantığa, gönle sığabilecek, şiir içerisinde kullanabileceğim dörder kelime istiyorum. Seçtiğim dört tanesini okuyacağım. İkinci şiirin içerisinde elimden geldiğince kullanmaya gayret edeceğim. Bakalım ortaya neler çıkacak. Uzun zamandır yapmadığımız bir şey. Haydi bakalım, devam edelim.

susmayı acımasızca öğretti hayat bana. Öyle ki zaman zaman konuşmayı unuttum. Susmayı acımasızca öğretti hayat bana. Gönlümdeki onca yaranın feryadını usul usul söylediğim bir ninniyle unuttum. Öyle ki kendim bile çıkıp gitmiştim aklımdan. Senden önce kendini bile unuttum. Tanıyamıyordum artık. Yüzümde yer etmiş bir tebessüm vardı. Oysa dokunsalar ağlayacaktım. Sen geldin, dindirdin bu feryadı. Ağlarken gözlerim gülerek baktın. Tutunca ellerini sarıldı yaralarım. Unuttum gözyaşını. İçime atmayı da unuttum. Bağıra çağıra konuşmaya başladım. Gidersen unutamam sevgili. Sessiz sedasız konuşur. Tertemiz delirir de çıkamam işin içinden. Feryat figan ağlarım bazı gecelerde. Gidersen bir daha gelemem kendime.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Murat abimden 4 kelime geldi bile. Onları birazdan sizlerle paylaşacağım. Biraz biriksin, her birini paylaşıp seçtiğim 4 tanesini de yine sizlere söylüyor olacağım. Bilginiz olsun. Sevgili Emine ablam da bizlere kulak veriyor. İyi geceler mi? Hoş geldin, iyi yayınlar demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana ve şayet varsa beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara armağanımız olsun. Sevgili Ceylan Hanım bizlere kulak veriyor. Eşimle birlikte sizdeyiz tabii ki de. Unutmak daha zor. Çünkü intikam kalp işi değildir. Kalp bir şeylerin üstesinden daha zor gelir demiş. İntikamın neyle yapıldığını tam olarak ben de kestirebilmiş değilim. Hani akıl işi de değil. Yani ya kafama öyle esti, bir intikam alayım dedim. Böyle bir şey de olamaz. Ya kalbim acıyordu, bir intikam alayım dedim. Öyle bir şey de değil. Galiba biraz içgüdü meselesi, kin meselesi, ego meselesi, intikam. Ben bunun tam olarak açıklığa kavuşturulabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani var mıdır bilmiyorum. İntikam nedir? Neden kaynaklanır diye sorulduğunda açıklayabilecek biri şayet varsa sordum saysın ve açıklasın. Bizler de öğrenmiş olalım. Ben merak ederim böyle şeyleri çünkü. Efendim Sıla Şahin bizlerle birlikte olacak. Bedo'yla birlikte Dönüyorum Eve diyelim ardından. Burcu Yeşilbaş ve Fatih Erkoç gelsin. Onun da ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

0: daha çok konuşulacak. Sevgili Zuhal ablamız bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler Melih Sıla yolundayız, sesindeyiz. Selamlar, sevgiler demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Yolunuz, bahtınız ve radyonuz açık olsun ama gözünüz daima yolda olsun. Kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlarımıza saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Ersan Ersin bizlerle birlikte olacak. Yaktım gemileri diyelim ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım bir kez daha hatırlatalım. Gönlünüzden, yüreğinizden geçen, akla mantığa sığabilecek, şiir içerisinde kullanılabilecek 4 adet kelimeyi bana gönderirseniz birazdan okuyacağım şiir içerisinde seçtiğim 4 tanesini kullanacağım, bilginiz olsun.
1: Asla sevemem, sevemem seni asla bir daha. Beni yorma, kaybet.

Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor.

0: Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diğer restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talyeşitrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem. Damar dinlesin.
1: Aşkı meçhul.

0: Mesut ile Aşk-ı Meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşk-ı Meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşk-ı Meçhul.
2: Gönülden gönüle
0: damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşk-ı Meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışmayla ikinci ve son saatimizin startını verdik. Mehmet Mert kulaklarımızdaydı. Vallahi billah dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, bizim arabeskimizde sadece gözyaşı, keder yok. Tebessüm de var. Neşe de var. Eğlence de var. Çünkü aşkın içinde hepsi var. Aşk sadece gözyaşı demek değildir. Hiçbir zamanda öyle olmadığına eminim. Sevgili Batu'nun annesi şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlar, iyi yayınlar. Ben de adı bilinmeyen arabeskilerden biri olarak bu akşam buradayım. Bence neyin zor olduğu kişinin kendi karakterine göre değişebilir. Bazıları intikam almadan yaşamakta zorlanır. İçinin intikam alınca soğuyacağına inanır demiş. O iç soğuması muhabbeti var değil mi bir de? Tamamen kinden doğan. Aslında şöyle bir durum var. Sözlü bir şeyden bahsediyorsak intikam derken, mesela şeyde bir intikamdır ya, biri sana bir şey söylemiştir, seni üzmüştür, verecek bir cevabın vardır, vermemişsindir, ne bileyim işte kıramadığından, kıyamadığından vesaire. O cevap senin içinde kalınca canın yanar ve bir yerde patlarsın ya. Bu aslında intikam değildir. Ödeşmektir. Yani amacın şeydir aslında. Belki durur düşünür de ne yaşattığını anlar. Hani buna intikam demek bence biraz bencilce olur. Abi, söyleyeceğini içinde tutmayacaksın. Tutmayacaksın ki herkes bir şey söylerken acı bir şey işitebilme imkanının da ihtimalinin de olduğunu bilmeli. Sonuçta ne ekersen onu biçersin demişler değil mi? Yani hep birinin alttan almasıyla, hep birinin duymazdan gelmesiyle bir iş yürümez, bir yerde patlar. Bir şeyi söylüyorsan karşılığında duyabileceğin her şeyi göze almalısın. İşte duygu sömürüsüyle bilmem neyle üste çıkmaya çalışmak olmaz abi. Ne bileyim, bazen özür dilemeyi kendine yediremeyebilirsin. Ama ne bileyim, bir tartışmada sessiz kalırsın, konu değişir. Sen de yeni konuya ayak uydurmaya çalışırsın. Zaten beceremeyeceğin bilinir. O konu mutlaka eninde sonunda açılır. Ama daha sakin bir şekilde açılır. Eninde sonunda kendini izah edersin. Şayet açılmazsa açana kadar uğraşırsın zaten. Çünkü senin derdin orada kavga etmek, tartışmak vesaire değil, neyi neden söylediğinin anlaşılmadığını fark etmenle birlikte anlaşılması için gösterdiğin çabadır. Her ne kadar karşı taraf tartışmaya yer arıyormuşsun gibi görse de aslında öyle değil. Amaç tek. Bir şeylerin çözülmesi. Efendim, Mücahit bizlerle birlikte olacak. Gül bebeğim diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bionefam.
1: Gül bebeğim dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Benim en sevdiğim seslerden bir tanesi Mücahit kulaklarımızdaydı ve sırada güzel bir çalışma var. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelecek ikinci saatin üçüncü şarkısına talibim demişti ve ben bunu tek nefeste okuyabilmiştim. Şimdi tekerleme gibi oldu. Velhasıl kelam, sıra geldi o şarkıya. Sürpriz bir çalışma olsun. Ardından bir güzel eser daha dinleyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Bir tanesini kendi seçti. Diğeri de benden ona armağan olsun. Haydi bakalım.

0: Yon FM. Yon FM.
1: Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi. Bir tanesi sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'nın gözü kapalı seçtiği çalışmalardan biriydi. Uzun zamandır böyle bir şey yapmadı. Bana da sürpriz oldu. Ardından bir güzel eser de ben gönderdim. O da benden kendisine gitmiş oldu. Umarım keyifle dinlemiştir. Ve sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Arabeskin fedaisi yine ortalığı yakacak eminim. Bütün şarkılar ilaç gibi, bütün şarkılar eczacılar odasına gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki güzel çalışmayla birlikte Sibel Can kulaklarımızda olacak. Hasretim diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, Sibel Can bizlerle birlikteydi ve saatlerimiz 22.37 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sırada bir Cengiz Kurtoğlu çalışması var. Her zaman olduğu gibi Tekirdağ'a vermiş olduğumuz sözü yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz Yaşayan Efsane'nin şarkıları rezerve durumda uzunca bir süredir. Hemen ardından bir Ferdi Baba çalışması gelecek. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzüne asıp gittin.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz ve sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım. Bu arada bir şeyi unuttum. Bu ikinci şiirimiz değil mi? Gönlünüzden, yüreğinizden geçen dörder kelimeyi benimle paylaşın. Ben de seçtiğim dört tanesini şiirimin içerisinde kullanmaya gayret edeyim demiştim. Sadece ve sadece iki kişi yazdı ama sağlık olsun. Gönüldaşım ve Murat abi. Dörder kelime yazdı bizlere. Sevgili Gönüldaşım dedi ki, intikam, kırgınlık, hasret ve gözyaşı. Sevgili Murat abi dedi ki, aşk, intikam, acı ve mutluluk. Ve ben bu akşam için bu dört tanesini seçtim. İlk kez Murat abinin yazdığı dört kelimeyi seçtim. Bakalım ortaya neler çıkacak. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından gecenin sonuna doğru yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

çoktan geçti. Belli ki gelmeyecekti beklenen. Vakit. Vakit çoktan geçti. Ve çoktan yol almıştı beklenen. Bekleyenin yüreğine acı düştü. Yüzünde mutlulukla hüzün arası bir ifade. Nedendi bu ayrılık? Bu yalnızlık nedendi? Aşk. Aşksa giden kaybetmek demek mi? Dön ardına. Dön ardına bak sevgili. Duy sesimi. Bırak intikamı. Bırak kini. Tut ellerimi. Düşün bizi bekleyen güzel günleri. Aşk. Aşk bir olmak demekti sevgili. Yoksun işte. Ardına bakmadan gittin. Belli ki vakit kırgınlık vakti. Yüreğime hapsettim özlemi, hasreti ve gözyaşını sevgili. Ağlamıyorum gittiğinden beri. Yüreğimdeki acıları tebessüme nakşettim. Dost düşman gülüşümden tanır beni. Gülüşümden tanır beni.

Evet, Avusturyalı Türklerin Radyosu Viyana FM'de bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız ve yavaş yavaş gecenin sonuna doğru devam ediyoruz. Sevgili Murat abinin seçmiş olduğu dört kelimeyi de, gönüldaşımın seçmiş olduğu dört kelimeyi de kullandım ve 8'de 8 yaptık. Umarım ortaya çıkan sonuçtan memnun kalmışızdır. Sevgili Bülent abimin bizlere bir mesajı var. Kardeşim, hayırlı geceler. Seni yine son anda yakaladım. Kulağım sende. Sıcakların bunalttığı şu günlerde ve gecede, günler ve gecelerde seni dinlemek güzel. Vallahi öyle sıcak ki, gündüz de sıcak, gece de sıcak. O yüzden emin olamadım. Günler mi desem, geceler mi desem bir afalladım. Her biri ayrı ayrı sıcak. Hiçbiri bir diğerini aratmıyor. Çok enteresan. Seni dinlemek güzel. Diline, yüreğine sağlık. Seviliyorsun demiş. Eyvallah abim, teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Baş tacısın. Bütün güzel çalışmalar sana da gelsin. Bir de güzel haberim var. Önümüzdeki haftada sıcaklar artarak devam ediyor. Bilgin olsun. Bir isteği var, yayınlarsan sevinirim demiş. Hasan Berk'ten arkadaş kalamayız. Yüreği yanan. Aşk acısı çeken kardeşlerime, kulağı sende olan, gurbetteki ve yurt içindeki dinleyenlere, özellikle nankör kedilere armağan olsun. Sevgi ve saygılarımla, hayırlı geceler, Rabbime emanetsiniz demiş. Ah o nankör kediler. Abi illa sevgilin olmasına da gerek yok. Yani insan hayatının her yerinde nankör bir kedi mutlaka var. İstemiş olduğun eseri aldım listeye, birazdan gelecek ama öncesinde Orhan Gencebay bizlerle birlikte olacak. Sevgili Gürcan abimize armağan etmiş olalım. O şarkıda Orhan Baba da kendisi için rezerv eder birkaç zamandır, biliyorsunuz. Dön diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

0: Bionerva. Bionerva.
1: Evet, Bülent abinin istemiş olduğu eserle programın sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte Saatler Avusturya'da 21'i Türkiye dilimi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında yeniden görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan... Bir çırpıda gözünüzün önünde olsun, sürçülisan ettikse aşk ola... Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bu arada söylemeden edemeyeceğim, şarkıyı biz farklı şekliyle zaten dinledik biliyoruz. Bu şekli de çok güzel olmuş. Ona da lafım yok. Güzel de bir istek. Bülent abiye de teşekkür ediyorum ama ben şarkıyı dinlerken başka bir ismin söylediğini hayal ettim ve bence o söylese 10 numara 5 yıldız olur. Bu da bizim evrene mesajımız olsun. Ben az önceki şarkıyı valla Bülent Serttaş'tan dinlemek isterdim. Geceye de noktayı

0: Biyon FM. Bilirsin beni işte. Anlatırdım kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul sona erdi. Aşkı Meçhul.
0: Damar üstüne.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.